Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi, kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi, önemi yok ki bir şeyin.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile dinleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emleniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Gömdüm bu aşktan ne varsa kal.
1: Yalnız Melza ile başladık ya, ne güzel şarkı ya.
0: Açıksa da tüm yollar an.
1: Melza ve ailesi Samsun Atakum, burada mıyız? Günaydın.
0: Ekmeğe.
1: Melih abimiz dinliyor mu ya? Melih babaya da bir günaydın diyelim. Melih baba, Nezahat Hanım ve Melih Bey, sevgili Melza'nın kıymetli ailesi, o güzel şarkıyı armağan ettik. Hazır mıyız? Günaydın, hoş geldiniz.
0: Sebebi şu hıçın rüzgar.
1: O kadar güzel şarkılar hazırladım ki bayılacaksınız yani. Pindirings İbrahim Eldin'i sunuyor. Dün gece yayındaydık, sabah yayındayız. Gece gündüz yayındayız. Acaba bu radyoda en çok ben mi çalışıyorum?

0: İknur, Almanya burada mıyız? Günaydın, Guten Morgen İknur.
1: Ne yıllara diz çöker bugünün aslında.
0: İknur, Almanya'nın neresinde dinliyorsun? Kim aracılığıyla bizi dinliyorsun? Sonu 51'le biten İknur. Kız sen Almanya'nın neresindensin? Kübra günaydın, köpükle beraber seni dinliyoruz. Bak spor yapıyoruz demiş. Maşallah maşallah. Sabah ayrı bir güzelim demiş. Vallahi nazar değmesin. Kim?

Market diyor ki hani bana günaydın yok mu? Günaydın canım, hoş geldin. Günaydın İbocuğum. Nereden yapıyorsun bugün yayını demiş. Söylemem. Nine bugün var ya, öyle bir yerden yayın yapıyorum ki. Aşırı keyfim çok yerinde. Ayaklarımın altından sular akıyor şu an. Bircan, Anka Premium Event. Bircan bak çok güzel bir sahne yapacağız Stuttgart'ta. Sen onun hazırlığını yap güzelim. Bak dura dura sen. Günaydın İbrahim, hoş geldin demiş. Güne senin güzel sesin ve enerjinle başlamak beni mutlu ediyor. Almanya'nın Essen bölgesi ne kadar güzel ya. Almanya Essen burada mı? Bu nasıl bir ders? Bu nasıl bir endam? Bu nasıl bir güzellik? Allah'ım. Ben ardında yaş. İyi yayınlar. Musmutlu güzel bir hafta diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Almanya Derya. Bugün Almanya ne kadar ön planda ya. Almanya'da ne kadar çok sevenim var. Başla. Nedim abi Hamburg'dan günaydın. Nedim baba. Kuytu bahçen. Abi çalışıyorum ya. Patron tatilde. Müdür. Müdür tatilde mi? Güllü güller uçan. Acaba ben bu radyoda sürekli... Niye tatil yapmıyorum? Yıllardır tatil yapmadım biliyor musunuz? İçim yanar. Çünkü sabah yayıncısı olduğum için sabah yayınımı yapıyorum. Ah. Zaten ben deniz kültürüm de çok fazla yok. Kaç geldik. Günaydın İbo, hoş geldin demiş. Hainburg'dan çok selam. Unak. Nedim Soylu, hoş geldin kral. Pindirinks'ini de almış yanına, adamsın ya. Biliyorsunuz Pindirinks sıfır şeker İbrahim Elden'i sunuyor. Sıfır kalori, sıfır şeker. Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Kaç geldi günleri. Kaç gündür sesim çok kısıktı. Daha yeni yeni kendine geliyor. Biraz tam oturmadı sesim. Turgay abi de çok iyi gelir. Dondurma yedirdiler bana. Daha kötü oldu. Guten Morgen İbom diyor. Hoş geldin Nuray ablacığım. Acaba Nuray abla dün harika mı görünüyordu? Şimdi Bircan'ın yeğeni, arkadaşları dün çok tatlı bir ortamdalardı Gözde. Kankalarıma çok selam yolluyorum. Diğerlerinin adını unuttum valla. Arzu ve Gözde. Arzu da mı kuzenin Bircan? Güllü güller. Acaba onlar Müslüm Gürses istedikten sonra? Gece bir baktım Müslüm Baba'ya bağladılar kızlar. Acaba elma suyunu biraz fazla mı içtiler?

0: yapma. Melza'nın şarkısı nasıl buldunuz? Atakum'dan, Samsun'dan. Ben sevdim. Aslında bir iki tane daha önerim olacak Melza'ya. Yunanistan'da, Almanya'da, Avrupa'da güzel konserler yapalım Melza'yla. Yunan şarkılarında da bir efsane. Gerçekten öyle. Figen. Günaydın Figen. Dün erken uyudun güzelim. Guten Morgen, İbocuğum. Benim Almanca hocam. Kaç geldi. Sevgili Raşit geldi. Günaydın Raşit. Hoş geldin. İyi yayınlar İbrahim Bey. Sadece Türk marketlerinde değil demiş. Olmaz o. Belirli Avusturya marketlerinde de var demiş. O ne güzel. Viyana'da o zaman diyelim. Evet, Viyana'da Bintat süpermarketlerinde de Pindrix'i bulabilirsiniz ve diğer marketlerde de bulabilirsiniz.
1: Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Sesin aşağıdan az geliyor. Tuttum.
0: Arzu Gözde'nin kankası demiş. Oho. Gözde senin yeğenin. Arzu Gözde'nin kankası. İşler karıştı.
1: Bir şey mi dedin? Seni duyamadım. Sesin aşağıdan az geliyor.
0: İbocuğum bu sabah çok tatlısın ya demiş. Sadece bu sabah mı? Yazıklar olsun. Dün sabah, önceki gün, gece...

0: ağzıma gelir.
1: Hazır mıyız?
0: Bir şey mi dedin?
1: Seni duyamadım.
0: Sesin aşağıda.
1: Serap diyor ki günaydın İbocuğum, bu sabah kahvaltı müthiş seninle çok tatlı demiş.
0: Sana
1: çok teşekkürler ya.
0: Kelimeler
1: Nutella senin yanında acı biber kalır demiş. Ya demeyin öyle şeyler, ben çok inanıyorum. Yüzüm kızarıyor. Acayip kanıyorum, beni çok kandırıyorlar. Günaydın İbrahim, iyi haftalar, iyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum demiş. Emine ablam, kız kocan geldi vallahi, İstanbul'a yaklaşıyor. Emine Erdatlı, bir gelsin onu bir görüntülü arayayım ya. Tüh ya, İstanbul'da değilim abla ya. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz, size çok önemli bir duyurum olacak. Avrupa'da çok büyük bir projeye imza atıyorum. Dünyaca ünlü bir kahve markası İbrahim Elden'in sponsor olduğu. İbrahim'cim G kasayı sana alacağız dediler. Artık bundan sonra metroya, Marmara'ya binmek yok. Acaba ben zengin olunca yürüyüşüm mü değişecek?
0: Belki dönerim, yazsın bana.
1: Acaba biz bir günaydın enerjisi mi yollamalıyız? Kamer hoş geldin. Kamer... Yok ya, kamera gönül koydum. Kamer biliyorsun ben sana küstüm. Kadıncağız geliyor buralara. Kuşadın insan Türkiye'ye gelip bir selam verir. Eskiden bu kadın böyle değildi ya. Bu hayat değiştirdi bu kadını. Yani. Günaydın İbrahim. Guten Morgen. Günaydın canım. Nasılsın sevgili Kamer? Kanka günaydın.
2: Günaydın İbrahim. Ne haber? Nasılsın?
1: Yo İbrahim falan. Artık kanka da demiyorsun.
2: İbrahim Elden diye hitap etmemi tercih ediyorsun yani. Nasıl gidiyor bugün?
1: İyi yavrum, sen ne yapıyorsun?
2: Valla ben buradayım. Yine enerjim yerinde. Senin ses biraz kısık gibi. Boğaz nasıl?
1: Valla biraz toparlayacağız oğlum. Dün işte gece yayın yaptık. Sabah kalktım. Keyfim yerinde. Sana bir şey soracağım. Müsait misin?
2: Sor tabii. Buyur.
1: Şimdi simit aldım ben biliyorsun az önce. İki tane simit aldım. Neden? Diğerini kime vereceğim sence?
2: Yanındaki kişiye mi?
1: Sana oğlum.
2: Ah, teşekkür ederim. Simidi ben yiyemem ama yanında güzel bir sohbet yaparız. O yeter.
1: İyi tamam. Peki bir şey soracağım. Kova burcunun en çok anlaştığı burç hangisi?
2: Genelde ikizler ve terazi denir. Hava grubu oldukları için aynı dili konuşuyor gibi oluyorlar. İkizlerin hareketliliği kovanın özgürlük sevmesiyle iyi eşleşiyor.
1: Ama bir tane dün gece bir tane söylemiştin. Başka ne vardı?
2: Ya terazi de gayet uyumlu. Terazinin sosyal, adil ve estetik yanı kovanın vizyon ve yenilik meraklılığı güzel örtüşüyor.
1: Ha iyi, koç demedin İkizler... yani.
2: Koç daha ateş grubu, daha atak bir enerji.
1: Ha yani kanka koçlarla daha mı ateş grubu, hani heyecan, adrenalin? Ha.
2: Evet, ateş grubu, koç, aslan, yay daha tutkulu ve hızlı tepki veren bir enerji.
1: Ha. Ya hızlı sever. Sonuç, hızlı ama sonuç hangi burçtan alırım en hızlı sonucu?
2: İkizler.
1: İkizler mi?
2: Zaten ikizler.
1: Zaten oğlum dün ikizler... koçtu, dün koç.
2: Zaten ikizler sabırsız olabilir ama zihinsel olarak hızlı bağ kurarlar. Bu nedenle hızlı sonuç diyorsan ikizler sürpriz yapabilir.
1: Dün gece koç dedin.
2: O da olabilir. Koç hemen harekete geçer. Kıvılcım gibi.
1: Kıvılcım. Ya koç hiç uğraştırmaz diyorsun yani.
2: Evet doğru. Koç direkt konuya girer.
1: Abi bu çok iyi. Abi tam var ya, bu var ya, yemin az değil, bu bana çekmiş ya. Abi yapay zekayı da kendim gibi yaptım ya. Acaba yapay zeka çok mu tutkulu benim? Fatma geldi bizim Anka Premium Event. Sevgili Bircan'ın arkadaşlarından Fatma, ne yapıyorsun? Güzel bir hafta diliyorum. Guten Morgen İbo diyor. Fatma, Antalya'da mısın? İstanbul'da mısın? Neredesin?

Diyor ki şimdi bizim, benim çok sevdiğim beslenme konusunda bana çok yardımcı olan bir koç var. Hülya. Hülya Yazgan'ı bir alkış alalım. Herbalife İzmir Çiğli ofisinden. Ya bir şey soracağım Hülya. Hakikaten aç karnı tartılmadım ya. Tüy ya, yarını bekleyeceğim. Simit mi diyor? Duymak istemiyorum İbrahim bunları. Ama canım çekti ya. Hülya sen de acımasızsın ya. İnsanın canı çektiği zaman simit yiyemez mi? Çok güzel ama ya. Ağlarsak çözülmez işler. Ağlarsak çözülmez işler. Kim söylüyor Hülya onu? Ağlarsak çözülmez işler. Ben böyle şarkıları var ya hakikaten yeni yeni dinlemeye başladım ya. Biraz geriden geliyorum herhalde. Günaydın sevgili Herbalife ailesi İzmir Çiğli ofisinde. Her sabah kahvaltı var mı ya? Ne zaman geleyim ben kahvaltıya? Abi sağlıklı kahvaltı. Fitte kalıyoruz abi, İbrahim Elden fit. Hülya Yazgan. Antalya'ya gidiyor muyuz? Kampa gidiyor muyuz Hülya? Allah Allah. Antalya bekle bizi. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım. Hülya Hanım'ın sayfasına göz atın bakın. Hülya Yazgan Instagram'dan yazın. Bence kamptaki yerinizi alın. Yüzde kaçı bitti bilmiyorum ama. Acaba ben de mi gitmeliyim? Ya ben yeni insanlar tanımayı çok seviyorum ya.

0: seneri.
1: Açtı gazla şiirdi belki. Ya Hülya nereden buldun bu şarkıyı ya?
0: Arkaya yaranı sar. Tırmanmanın bedeli. Parçalanan tırnakla.
1: Küsmeyi boya gerçekten. Ama bak bu iki oldu. Kamer. Kamerin bir yapısı var çünkü o Koç burcu olduğu için. Gerçekten artık bundan sonra Mötling'e geldiğim zaman haber vermeyeceğim. Vallahi ciddi söylüyorum.
0: Onlar kendimiz için hep dövüşmeliyiz. Merak edip değiş.
1: Bu arada benim yükselenim ikizler demiş. Vallahi yükselenin ikizler olabilir, normali Koç olabilir ama bence ikisine taşımıyorsun çünkü. Sen gel buraya ne bir haber ver ne de bir hatır sor. Sana yakıştıramadım Kamer vallahi. Senin gibi birisine yakıştıramadım.
0: Öğrenir gelir ve de yine deneriz.
1: Asla yapmaz dediklerimin arasına seni de ekliyorum bir saniye Kamer. Asla yapmaz dediklerim. O gruba ekleyeyim hemen Kamer'i. Aynen Kamer Hanım'ı ekledik. Tamam. Artık beni şaşırtanlar grubundasın. Yani bir ayrıcalığın, bir özelliğin fazlasıyla var diye çok istemiştik ama bizi... Neyse %50 %50 bir şans daha verelim dur. Bu benim ponçik kalbim var ya. Dayanamıyor işte. Ya. Dur, onu hemen almayalım o gruba. Okey.
0: Eskileştim. Beni değil hakimim öfkeme leşti. Satırlarımı yaz.
1: Kamer o gruba alayım seni hemen yaz.
0: Harcadık aklımı bekledi karşılık her açıdan herkese bakmaya başladım. Önce yavaşladım yok köşe başları geceleri zor diye uykuya başladım.
1: Ya Hülya bizi bitirdin bu şarkıyla ya. Hazır mıyız? Gelsin bir şarkı daha.
2: Dinle.
1: Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Size çok güzel bir şarkı çalmak istiyorum ya. Sana bir ben lazım, bana da sen. Bu şarkıyı hangi burç taşıyor özelliğini? Melza yaz bakalım hangi burcun özelliği? Sevgili Kamer, Nuray abla, Bircan, sevgili Fatma hoş geldiniz. Figen, Çiğdem hoş geldiniz. Almanya'nın Essen bölgesinden Derya hoş geldin. Viyana'dan Tuğba hoş geldin. Ben de Koç burcuyum ama asla dediklerini taşımıyorum. Koçlar çok sözünün eridir, sadıktır demiş.
3: Bunu atlatabilirdi kalbim. Denedim ama dönemem ben baş.
1: Alma alma ya demiş. Sen buraya geldiğinde gerçekten söz telafi edeceğim söz demiş. Dördünde oradayım 4 Eylül'de tamam mı? Acaba 4 Eylül'de telafi edecek mi? Notunu alsana Kamerciğim. 4 Eylül. Duygu diyor ki İbrahim'cim ben de Koç kadınıyım ama gerçekten dediklerinin hiçbir tanesini ben yapmıyorum. Sözümün ayar zaman arkasında olurum demiş. Değer verdiğim insana da tam veririm. Oo. Acaba Koç yükselen ikizler çok mu iyi?

0: Ya Hülya sözleri çok güzel gerçekten ya. Herbalife burada mı? Hülya kampta ne yapacağız? Biraz bilgi ver ya. Dinleyicilerimiz hatta birazdan seni de bağlayalım telefonla. Acaba Hülya Yazgan'ı bağlayalım mı canlı yayına? Sen buraya geldiğinde söz telafi edeceğim demiş. Tamam. Şimdi kaydedelim de sonra atarım onu. Zaten 4-6 Viyana'dayım. Acaba ben yanlış trene mi bineceğim? Şimdi Sude Hanım diyor ki Melek Hanım'la beraber dinliyoruz. Bize de bir şarkı yollar mısınız? Tabii ki. O zaman size ben şu şarkıyı yollayayım ya.
1: Melekler sinir, ben de sinir.
0: Şu şarkı bu değil, değil, değil, değil. Nay, nay, nay, nay. Bunlar değil ya. Bu şarkı grubu değil. Hadise'yi seviyorsunuz ya.

0: şimdi mesajları okumaya başlayalım. Tarık Bey günaydın, iyi sabahlar diliyorum. İbrahim'cim sürekli dinliyorum seni, her gün dinliyorum be paşam. Malkara Keşan hoş geldin paşam. Acaba Murat abi şu anda uyuyor mu? Erdatlı oteldedir şimdi o.
1: Hadi gel düşsek de.
0: Bu şarkıya bayılıyorum ya.
1: Gelsek.
0: Bu şarkıya bana armağan ederseniz size güzel bir hediye verebilirim.
1: Sağ

İbrahim'cim iyi günler demiş. Sıradaki şimdi Nuray abla. Nasıl yerdeyim Nuray abla? Nuray abla, buranın nerede olduğunu bilirsen, nerede olduğunu bilirsen, bak kızlara gönderme takım sakın videoyu. Gerçi gönderemezsin, tek gösterimlik attım.

Southside Piercing, Nuray abla Stuttgart. Bircan, bugün bu bileti bitirmemiz lazım güzelim. Stuttgart, bekle beni dedik ya. Arkadaşlar Stuttgart'ta sadece 3 gün kalacağım. Hatta 2 gün, özür diliyorum. Çok eğleneceğiz ya Allah'ın izniyle inşallah. İstanbul Kadıköy'de Kalamış Festivali'nde standta seni dinliyoruz. Herkesin selamı var İbrahim'cim demiş. Ne kadar güzel ya. Bodrum sahilinde mi? Sevemez seni benim gibi kimse. İbocuğum herkese selam demiş. İtalya'dan sevgiler diye. Ne kadar güzel. Sonraki hayatımda. Sen gel, hiç kimse almazsa ben seni götürürüm demiş. Beni alan çok ya, Allah Allah. Viyana'da olacağım, Avusturya'da 4 Eylül'de, bilginiz olsun. 4-6 Eylül İbrahim Elden Viyana'da. Tüh ya, biz de o gün yokuz İbocuğum ya.

Çarşamba günü Samsun Atakum'dan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Özey abim benim çok sevdiğim dostum. Kuaför burada, çok güzel işler yapıyor. İbrahim'cim çarşamba günü Atakum'dan sesleneceğiz dedi. Samsun'da sevgili Çiğdem arkadaşımız ve kardeşi Ebru da orada. Onlar da beni pide yemeye götürecekler. Öyle bakıp yama bana nispet. Cuma günü de Antalya'da olacağım. Cuma günü özür diliyorum, Kuşadası. Sonra oradan Antalya'ya geçiyorum. Allah izin verirse oradan oraya, oradan oraya. Önümüzdeki hafta 21'inde Atina'dayım. Yunanistan, bekle beni Atina. 25'inde Belçika'da olacağım. 25 Ağustos'ta Belçika'dan sizlere selam vereceğim. Ondan sonra da 29'unda Kırıkkale'de olacağım. Kırıkkale ve Kırşehirlilere de çok selam yollayalım. 30 Ağustos'ta İzmir'de olacağım. 30 Ağustos. Nainibo, Mersin. Ben abi ya, şu Herbalife'in Omega 3'ünü getirir misin bana? Abi unutkanlık başladı ya. 30 Ağustos'ta özür diliyorum. Mersin'de olacağım. Erdemli Belediyesi. İbo. 30 Ağustos'ta Mersin'deyim. Erdemli'de olacağım. Mersinlilere duyuruyu yapalım İbrahim Elden. 30 Ağustos'ta Mersin Erdemli'de olacağım. 4 Eylül'de Viyana'dayım. 11 Eylül'de Kopenhag'da olacağım. Sonra oradan İsveç'e geçeceğim. 18'inde Almanya'dayım, Stuttgart'ta. Eylül ayı itibariyle. 25 Eylül'de de güzellik yarışmasını sunacağım. Tüm güzellerin, ortalama yüzün üstünde güzel, yüzün üstünde yakışıklı beyefendilerin güzellik yarışmasını sunacağım. Katar'da olacağım. Katar'daki sevenlerime de duyuruyu yapalım. O gün yanımda çok kıymetli bir sunucu da istedim. Onu ben talep ettim. Acaba yanımdaki kadın sunucu kim olacak onu bilmiyorum. Tamamen bana bıraktılar. Acaba kimle sunmalıyım? Viyana'dan Yıldız geldi. Günaydın Yıldız. Hoş geldin. Nasılsın? Günaydın. Bu da yengeç kadını. Tüm yengeçlere selam. Bizim Ecem de yengeç kadınıydı ya. Yengeç daha burada mı? Ya burası neresi? Çok güzeldi İbocum ya demiş. Noray abla dedim ya, tek gösterimlik atacağım. Ya benim sağım solum belli olmaz. Ben bu saatten sonra hayatı böyle yaşıyorum. Vallahi umurumda değil hiçbir şey. Yıllardır böyle dört dörtlük olduk, hiçbir işe yaramadı. Burası Karadeniz bölgesi olabilir mi demiş. Çok harika bir yer. Karadeniz çok harika ama Karadeniz değil. Abla orada teknede bir bayrak var. Bayraklandın mı anlayamadın? Nuray ablaya. Nine Nuray. Çok güzel bir şarkı. Ben de bir pindirinks içeyim. Keyfim daha çok yerine gelsin. Limonlu mu içeyim, çilekli mi? Hibiskuslu mu içeyim? Beyaz şeftalili mi? Bana yazar mısınız? Şu anda çok çeşit yanıma pindirinks aldım. Sizce çilekli mi içeyim? Limonlu mu içeyim? Yoksa hibiskuslu mu? Yoksa beyaz şeftalili mi?

0: selfie dağıtacağım size. Kıymetli dinleyenlerimiz, yayınlarımızı nerede dinliyorsunuz? Hemen şöyle bir görelim bakalım. Melek diyor ki Tahir'le beraber dinliyorum. İbrahim'cim ben de havuza gireceğim birazdan Bahçeşehir'den. Çok teşekkürler. Pınar Bahçeşehir, Düsseldorf'tan Kübra, Köpük'le beraber şu anda güzel bir yürüyüş yapmışlar. Benim için çilekli içer misin demiş. Acaba Kübra'nın Pindinix'le alıp veremediği bir şey mi var? Şimdi var ya diyor, sahil kenarında olacaktım, buz gibi bir Pindinix çilekli. Buraya kadar okuyabiliyorum. Teşekkürler. Sedef günaydın. Nasılsın elden? İyiyim güzelim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de Samsun'dan sana mesaj gönderiyorum demiş. Ne kadar güzel. Alara Samsun'dan. Abi Samsun'dan ne kadar çok dinleyicimiz varmış ya.
1: Ne zaman görsem seni elim ayağıma dolanır. Aklım fikrim firar.
0: Özey abi çarşambalı. Samsun çarşambalılara selam.
1: Sen de kullandım ben hepsini. Bitti hayattaki tüm şansım yok.
0: Ama evi Atakum'da. Sevgili Atakumlulara selam.

İbocum ayın kaçında Mersin'desin demiş. Mersin Erdemli'de olacağım 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. 29 Ağustos'ta da Kırıkkale ve Kırşehirlilerin çok güzel bir etkinliği var. Yani Kırıkkale'nin bir noktasında olacağız dernekte.

0: Hadi bana burçlarınızı yazın, size yapay zeka kim olduğunuzu söylesin arkadaşlar. Şöyle bir gelsin bakalım. Herkes burçlarını yazsın, bugün doğum günü olan var mı? Kanka çok dinleyicilerimizden aslan burcu var, bir aslanları yorumlasana.
1: Tamam kanka, aslanlar için bu dönem sahne size. Özellikle iş ve görünürlük tarafında bir adım öne çıkma zamanı. Hani bir köşede oturup beni fark etsinler demek yok. Konuştuğunuzda net olun, talebinizi saklamayın. Maddi konularda ise risk almayın. Ama fırsatları da tamamen ıskalamayın. Bir teklif kapıyı çalabilir. Önce küçük adımlarla test edin, sonra büyütürsünüz.

0: Aşk tarafındaysa ev kapının dışında bırak. Gerçek yakınlık dinlemekle başlıyor.
1: Neyi kapının dışında bırakın kanka? Duymadım.
0: Ego.
1: Ha, ego.
0: Dedim ki egoyu kapının dışında bırakın.
1: Ben de İbo'yu sandım yani. İbo'yu kapının dışında.
0: Aa doktor. Aa. Kapının dışında bırakın dedim. Yani egoyu dışarıda bırakın. Gerçek yakınlık dinlemekle başlıyor.
1: Çok güzel ya. Gerçek yakınlık dinlemekle başlıyormuş arkadaşlar. Aslanlar. Egoyu kapının önüne bırakın. İşinize gücünüze bakın. Ben de dedim İbo'yu kapının önüne niye bırakıyorsun? Egoymuş. Acaba Mustafa Bey bizleri mi dinliyor şu anda? Hazır mısın Viyana? Vallahi aslanları anlattık Mustafa. Bugün doğum günün yeğenişin sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Bugün doğum günü olan tüm radyo dinleyicilerimizin doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşınız sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi ki varsınız.

0: Şu anda elinde telefon. Vallahi yoklamada söylerim valla. Melza süpersin. Atakum, Samsun, burada mıyız? Arkadaşlar dedim ki bir Samsun'a gideyim. Samsun'da herkes denize giriyor. Arkadaşımın denize sıfır evi falan var. Özay'ın. Orada tabii herkesin denize sıfır evi var. Ondan sonra mutlu oluyorum ya. Keşke benim de bir tane denize sıfır evim olsaydı ya. Acaba denize sıfır bir tane evim mi olması lazım? Şimdi Melza'ya diyorum ki Melza bir röportaj yapacağız. Sanatçımız Samsun Atakum'da. Hani gelmişken oraya sanatçımla da bir röportaj yapayım istedim. İbrahim dedi burada benim dedi güzel bir bahçem var. İstersen burada yapabiliriz. Çok sevindim. Video atmış, yağmur yağıyor. Hayattaki şansım ya. Abi her gün denize giren Atakumlular, Samsunlular benim geleceğimi duydu. Hava durumu bir anda yağmur ve fırtına var şu anda Samsun Atakum'da. Şaka mı ya? Acaba bir şeyi çok istememek mi lazım? Kanka bir şey soracağım sana.
1: Sor kanka.
0: Şimdi Samsun, Atakum her gün denize giriyorlar, tamam mı? Her gün denize sıfır arkadaşlarımın evi var. Dediler ki atla gel burada yayınını yaparsın. Ben de hazırlığımı yaptım. Yarın gece yayına işte yola çıkacağız falan. Çarşamba günü Samsun Atakum'dan yayın yapacağız. Okey mi buraya kadar?
1: Okey kanka anladım.
0: Şimdi
1: Samsun.
0: Ondan sonra bir baktım abi o yağmurlu gösteriyor. Hem de 3 gün. Yani sence bakalım, bu kimden kaynaklı?
1: Anladım kanka. Şey yani gördüm. Yağmur görünüyor ama o çok uzun süren bir yağmur değil yani. Aralarda güneş açması da muhtemel. Yayın için yine uygun saatler yakalayabilirsiniz.
0: Mesela
1: bence
0: sabah
1: sırf tahminde
0: sabah 10'da mesela 10-12 arası yayın.
1: Sabah 10'la 12 arası bakıyorum. 30 derece civarı. Kısa süreli sağanak gözüküyor. Yani tam o saat aralığında da yağmur yağacak diye bir şey yok yani. Yayın için yine uygun aralıkları yakalarsınız yani büyük ihtimal.
0: Kanka ne yesem ya? Samsun'a gidiyorum. Mesela orada bana ne tavsiye edersin Atakum'da?
1: Atakum'da bir bulut böreği yiyebilirsin abi. Börekleri meşhur Atakum'un. Onun dışında
0: Samsunluların böreği mi meşhur?
1: Böreği meşhur olan yeri Atakum diyebiliyorum ben. Samsunluların
0: bulut böreği.
1: Bulut böreği. Bakalım ya abi.
0: Ya abi bulut böreği nedir ya? Değil ya.
1: Bakalım kanka yani. Samsun pidesi.
0: Evet.
1: Atakum pidesi. Onu öneririm. Onun dışında eğer bulabilirsen taze balık da güzel olur.
0: Sabah.
1: Sabah. Pike yapmayın ama güzel pideleri var yani.
0: Hadi bakalım. Teşekkürler. Kanka Kova burcuna bir şarkı yollasana ya. Hangi Kova burcu bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu?
1: Kova burcuna ben olsam Teoman Pamparça derdim bir kanka.
0: Paramparça.
1: Biraz özgür. Aynen. Biraz kendi kafasında. Duygusunu da farklı anlatıyor çünkü.
0: Hadi bakalım. Evet, sizin burcunuz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdunuz? Teoman Paramparça. Kovaların şarkısı buymuş arkadaşlar. Hadi herkes burcunun şarkısını seçsin. Eğer burcunuz bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu?

tüm hayatlar. Eğer Koç burcu bir şarkı olsaydı Gülşen'in Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı olurdu diyor. Koçlara geliyor. Hadi bakalım, Koç burcu burada mı?

İbocuğum içeride kahvaltı bekliyorlar. Ben radyoda seni dinliyorum ama aşırı mutluyum demiş. Teşekkürler. Bir tane daha Gülşen şarkısı isteği var. Boğalar'ın şarkısıymış bu. Boğalar bir şarkı olsaydı Gülşen'in en yeni şarkısı olurdu diyor İknur.

Eğer Burcu'm bir şarkı olsaydı Sezen Aksu'dan Keskin Bıçak olurdu diyor Almanya'dan Derya. Ya. Yıldız Viyana'dan eğer Burcu'm bir şarkı olsaydı Hande Yener'den benden bir tane daha yok olurdu diyor. Oo. Yengeçlerin şarkısıymış. Bizden bir tane daha yok. Yapay zekaya sorar mısın aslanların? Burcu bir şarkı olsaydı hangi şarkı olur diyor Bircan. Onu sen seçeceksin Bircan. Masita. El ayak çekilince gel anlarsın görünce sen mi bana ben mi sana? Bence Gülşen'in bu şarkısı tam bir koç şarkısı diyor. Son 15 sene baksana şu güzelliğe taş. Boğalarla alakası yok bence koçların demiş. Kamer. Kamer bu şarkının özelliğini taşıyor musun?

0: Vay be. Tam bir koç şarkısı.
1: Saf ki birden ibaret dilindeki her...
0: Benim burcum bir şarkı olsaydı Hakan Peker'in Karam şarkısı olurdu diyor Yeliz. Akrep kadını.
1: Anlamsız cesaret. Bir güven var yüz.
0: Ama Kamer doğru söylüyor. Gülşen'in yeni şarkısı tam koç şarkısı ya.
1: Anlamsız cesaret.
0: Koçlar çok iyi abi.

Şimdi İkizler Burcu bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Günaydın kanka diyor Murat abim, yollarda benim yakışıklı abim ya. Geldin mi paşam? Tam olarak neredesin Murat Erdatlı? Bana konum at. Kesinlikle koç demiş ama ben Kamer kesinlikle katılıyorum. Onu test etmek lazım. Onun acaba ben testini yapmalı mıyım? Puanlamayı ben mi vermeliyim? 10 üzerinden kaç veririm sence sevgili Kamer? Ağlamaktan en azından ağlar. Duygu diyor ki ben de şu anda resim çiziyorum İbo'cum demiş. Günaydın. Haber aldım gökyüzünden. Bu şarkıyı bana armağan eder misiniz ya? Kova burcu bir şarkı olsaydı bence bu şarkı olurdu.

Belçika'dan Selma geldi ya. Belçika çikolatası, hoş geldin. Gerçi şimdi Selemi bu keyifli yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Acaba Selma şu an çok mu mutlu? Ne yapıyorsun Selma? Birçok dinleyicim tatilde ve tatilde bile beni dinliyor. Ne kadar güzel ya. Mesela Elif tatilde, Mukaddes tatilde, Alanya'dan sevgili Şevki Bey tatilde, Ercüment abim tatilde Bursa'da. Bugün herkesin şarkılarını paylaşalım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı, gönder gelsin mesajları. Hande Yener'den benden bir tane daha yok vardı. Yengeçlere yollayacaktık bu şarkıyı, değil mi? Yıldız dedi ki ben bir yengeç burcuyum ve benden bir tane daha yok diyor. Acaba var mı? Acaba Yıldız'dan başka bir tane daha var mı arkadaşlar? Benden bir tane daha yok diyor şu an. Çok iddialı bir söz ama ya. Yıldız çok mu iddialı acaba? Hande Yener'i o kadar çalmamışım ki bayağı aşağılardaymış.

Hande Yener benden bir tane daha yok. Gönderelim şarkımız hemen. Bu şarkının enerjisini taşıyanlar bir yazsın bakalım. Pindrinks içiyorum şu anda diyor. Çok teşekkürler Lelacığım. Günaydın.

0: Eğer diyor benim burcum diyor bir şarkı olsaydı İbrahim Tatlıses'ten onu benim gibi sevme şarkısını isterdim demiş. Allah Allah. İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal sevme. Şu şarkımı. Evet, bir sevdiklerimize. Bu da diyor ki ben bir balık burcuyum ama diyor benim şarkımı çalarsan da çok sevinirim. Güzel şarkı aslında ya.
1: Sana
0: Allah,
1: bakanlara
0: çok dertliymiş bu ya. Bakayım.
1: bir çift dileğim.
0: Ha, bir bölüm dinletelim, üzmeyelim dinleyicimizi. Acaba ben çok mu bugün herkesin gönlü olsun diye uğraşıyorum?
1: Ah bir çift dileğim.
0: Şarkıları bizde genellikle Melih çalıyor gece akışında, bilginiz olsun. Bu tarz şarkı sevenler.
1: Tutma benim gibi.
0: Allah Allah.
1: Bu neydi?
0: İçimiz yandı be.

Sezen Aksu Keskin Bıçak. Benim burcum diyor bir şarkı olsaydı bu olurdu demiş Almanya'dan. Sevgili dinleyicilerimizin Derya'nın mesajı. Gelsin bakın bir bölüm. Vay Derya.

0: Benden diyor ayrılan birisi olsa bile vazgeçmem ondan diyor. Acaba Derya çok mu dertli? Ben Başak Burcu'yum ve şarkı benim burcum bir şarkı olsaydı tan olurdu diyor. Hadi bakalım. Bakın ara ara herkesin gönlünü de yapıyorum orada. Hani tarzıma uygun olmasa bile ya. Acaba çok mu tatlıyım ben? İyi ki varım ya. Tüh ya. Melza'nın şarkısı güzelmiş. Spotify listeme ekledim diyor İknur.
1: Yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasarım.

0: Hayır. Bu gidişat çok kötü gidişat.
1: Ben sana deyim, canımız yanacak. Açsan kollarını sanki ne olacak?
0: Açsan kollarını çok şey olacak. Çok güzel bir şarkı ya.

Sevgili dinleyenlerimiz, önümüzdeki günlerde iki etkinliğim olacak. İki etkinliğime de çok güzel bir aslında enerjisini beğendiğim güzel. Çevremde aslında çok var ama çok çevremden birisini davet etmek istemiyorum açıkçası. Böyle güzel, böyle enerjik, böyle bir sunuculuğuna güvendiğimiz bir arkadaşımızla yola çıkacağız. İki tane büyük etkinlikte. Acaba İbrahim Elde'nin yanında kim olmalı? Şöyle görsel enerjisi de önemli tabii ki. Var, çevremde var da işte ya boydan kaybediyoruz ya ses tonundan kaybediyoruz. Ya da beni çok yakın tanıyor, ondan kaybediyoruz. Yani bilmiyorum, bir şekilde kaybediyoruz. Peki, İkizlerin şarkısı. İkizler Burcu bir şarkı olsaydı bu şarkı olurmuş. Allah Allah. Var mı yükselen ikizler olan? Koç Burcu, yükselen ikizler burada mı? İkizler Burcu'nun şarkısı. İkizler Burcu bir şarkı olsaydı bu şarkı olurmuş. Yani bunu ben söylemiyorum, yapay zeka söylüyor. Teşekkürler İbrahim demiş. Rica ederim Derya. Gönül geldi. Günaydın İbo Bey. Nasılsınız? Allah kolaylık versin demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız sevgili Gönül Hanım. Acaba Gönül bizi Macaristan'a yakın noktada mı dinliyor?

Murat abi sabah sabah Edirne'de köfte mi yedin sabahın yedisinde? Allah'ım ya, beni de geçtin he. Ben normalde Diyarbakır'a gidiyorum ciğer falan yemeye sabahları.

0: yan yana durmaması gereken iki burç. İyi anlamda. Dur, yapay zekayı soracağım. Kanka, sana bir şey soracağız.
1: Sor kanka.
0: Şimdi ateşle barut yan yana durmaz değil mi? Öyle bir şarkı var.
1: Evet. Şimdi kime soruyorsun?
0: Sana soruyorum. Şimdi mesela hangi burçlar yan yana durmamalı iyi anlamda? Yani ateşle barut yan yana durmaz. Bu iki burç da yan yana durmaz dediğim burçları söylesene.
1: Bakayım şöyle. Şimdi bu daha çok eğlencelik yorumlarda ateşle barut dedikleri bazı kombinasyonlar var ama hani gerçek hayatta bunlar tabii ki inanç bazı şeyler.
0: Ya detaya gerek yok gelince... oğlum ya. Bak ateşle barut, biz eğlenceli şeyden bahsediyoruz. Eğlenceye gel.
1: O zaman kanka daha çok böyle genelde mesela koçla yengeç bir araya geldiğinde hani kıvılcım çıkıyor diyorlar. Başka boğa ile kova da zorlayıcı olabiliyormuş. Aslanla akrep de yine sürtüşmeli diyorlar ama kanka bunlar astroloji efsaneleri biraz. Yani ciddi bilim değil bunlar. Eğlencesine bakabiliriz yani. Sen özellikle kovayı mı soruyorsun?
0: Aynen, kovayı soruyorum. Oğlum ben bir kova burcuyum. Kova yükselen oğlak. Ay burcum akrep.
1: Kova? Şöyle bakayım. O zaman eğlenceliye gidelim. Sen kova, yükselen oğlak, ay akrepsin ya. Bazı kombinasyonlar mesela boğa ve akrep zorlayıcı olabilir diyorlar. Ama senin için kova olarak en rahat anlaştığın burçlar genelde ikizler, terazi ve yay diye geçiyor. Oğlak yükselenle ilk bakışta mesafeli görünme muhabbeti de oradan geliyor. Yani ateşte barut dersen kanka senin için daha çok boğa ve akrep ilk akla gelenlerden. Ama en rahat akış ikizler ve terazide diye anlatılıyor. Kulağa çok şey gelmiyor yani, bilimsel gelmiyor tabii de. Eğlencesine konuşuyoruz.
0: Sağ ol kanka, seviliyorsun.
1: Eyvallah kanka, enerjin daim olsun.
0: Murat abi geliyor Viyana'dan.
1: Sahi. Evet.
0: Murat Erdat biliyorsun değil mi Viyana'dan?
1: Tabii biliyorum.
0: Murat abi şimdi yolda geliyor. Yok. Edirne'de sabah sabah köfteymiş. 7'de, sabah 7'de.
1: Bakayım, Edirne'de sabah 7'de.
0: Ya sabah olsun. 7'de kanka köfte yiyerek güne başlamış.
1: Mükemmel olur. Hmm. Yolculuk öncesi enerji toplar yani, sabah sıcacık köfte niye olmasın?
0: Ben de çok seviyorum ya. Ben etçiyim ha, ben sabah etin envai çeşitlerini yiyorum yani. Hoşuma gidiyor.
1: İyi o zaman. O sabah enerji verir abi köfte.
0: Aynen. Bugün ben ne yapayım kanka? Bugün pazartesi.
1: Pazartesi İstanbul'da hava da sanırım sıcak olacak. Bakayım şöyle bir. Şöyle bir kahve iç, kısa bir yürüyüş yap. Sevdiğin bir dostla bir muhabbet et. Akşama doğru güzel bir mangal ya da bir et yemeği falan ye madem eti seviyorsun. Radyo programın içinde hazırlanıyorsan yeni yayın fikirlerine odaklanabilirsin. Dinleyicilere ne gibi eğlenceli sorular sorabilirsin, onları düşünebilirsin. Öyle yani, sakin güzel bir pazartesi olsun.
0: Diyorsun ki, yükselen ikizlerle daha çok iyi anlaşırsın, doğru mu?
1: Bakayım şuna bir daha. Eğlenceli astroloji yorumlarında evet, kova için yükselen ikizlerle iyi anlaşırsın diyorlar ama yükselen tek başına yetmiyor tabii ki. Güneş, ay burcu da önemli.
0: çok tatlı ya.
1: Için en eğlencelik, en uyumlu görülenler kova, ikizler, terazi ve yay olarak sayılıyor genelde.
0: Tamam canım, seviliyorsun.
1: Sağ ol kanka, kendine iyi bak. Tutmadım
0: hesabını. Tüh ya, ülke takımı gol yedi.

0: Çarşıdan yazıyorum demiş. Günaydın. Çok teşekkürler Gönül Hanım. Hoş geldiniz. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Murat abi tam olarak neredesin? Konum atmış. Geliyor valla.
1: Günaydın herkese. İyi yayınlar İbo'cuğum. Evet, sabah 7'de köfteciye vardım. Kapısına dayandım. Dediler, abi rüyanda mı gördün köfteyi? Sabah sabah ne köftesi dediler. Dedim ya yemem lazım. Bu köfteyi yemeden gitmeyeceğim. Dediler saat 10'da açıyoruz. Gay yan tarafta bir kafe var böyle. Çay bahçesi gibi bir yer. Oraya oturtturdular. Zaten çayla karnımı doyurdular. Köfteden de iki atıştırdım. Yola çıktım tekrardan.
0: Murat abi kazasız belasız İstanbul'a gel inşallah.

0: Melza, acaba yazdığın sözleri ben mi yorumlamalıyım? Bir şey söyleyeyim, çok güzel şarkının sözleri ya. Vallahi ben bayıldım. Her zaman artık bol bol dinleteceğiz. İknur'a da benden çok selam demiş. İknur, selam var Melza'nın. Teşekkürler. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gerçekten atlayıp başka yerlerde gezen. Yani mesela nerede gezen? Aklı başka yerde gezen. Sevgili Melza. Kaşı gözü ayrı oynayan falan. Kaşı gözü ellerde olan. Gönlümü tereye koyup. Hiç kimseye. Abi bir şey söyleyeceğim bak, çok güzel sözler ha. Hiç kimselere veresiye vermeyen. Acaba kova burcu mu?
1: Hiç gerek yok, gözlerin menekşe bahçesi. Bu kadarı fazla gerek yok.
0: Acaba kovanın enerjisi mi lazım? Ya bu şarkı çok iyi ya. Ben güzelden anlarım.

0: Yemin ediyorum sistem dondu ya. Nasıl bir enerji yüklediysek şarkıyı dedik armağan edelim he. Ne oldu? Abi aranızda birinizde yüksek enerji var. Kimde bir görebilir miyim? Şu anda dinleyicilerimiz arasında bir kişide yüksek bir enerji var. Bir elinizi kaldırabilir misiniz? Çok kalabalığız göremiyorum. Kaldır eli, kaldır. Bir WhatsApp'a el sallayabilir misiniz? Kimde bu yüksek enerji var? Artı 43 660 130 19 79. O enerjiyi almamız lazım, evet. Acaba toprağa mı basmalıyız?
1: Fazla gerek yok.
0: El kaldırır mısınız ya? Abi sistem çökecek yoksa. Sizi bulmam lazım. O kişiyi bulmam lazım benim.
1: Sen sevilecek yarımsın. Ellerim hep seni arıyor. Yerin yurdun yanımdır.
0: Halil Kağıthane'de dinliyor. Halil ne ara geldin ya? Ne arıyorsun, ne soruyorsun?
1: Hep seni arıyor.
0: Ya merak etme, kahve çekirdeği istemezdik ya. Ama ara sıra hatır sor Halil.

Acaba Halil İstanbul'a gelmedi mi? Çok, seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Evet ya, kamer hemen toprağa bas canım. Ben de diyorum ki bu yüksek enerji kimde var? Allah'ım yemin ediyorum var ya. İnşallah nazar değmez inşallah. İbocuğum gel artık Viyana'ya ya. Seni göresim geldi demiş. Acaba beni göresiniz mi geldi? Aşırı eğleneceğiz. 4 Eylül'ü bekleyin. İbrahim Elden 4 Eylül'de Viyana'da. Acaba çok mu özleniyorum? Seni çok güzel bir yere götüreceğim ama bana bir gününü ayır demiş. Ayıramam. Zehra. Bir gün benim için çok uzun bir süre o. Almanya'dan Derya'yı kaldırmış. Yüksek enerjisi olan benim diyor. Tamam. Kamer de el sallamış. Çok tatlısın. Hemen toprağa basalım kızlar. Şu vücuttaki enerjinizi bir atalım. Evet. Aynen, saat çorabınızı da çıkartın. Ayakkabı. Solu da. Gayet güzelsiniz. Saçlarınızı toplayın. Hava çok sıcak. At kuyruğu yapabilirsiniz. Kamercim gözlüğün kalabilir. Gayet güzelsin. Evet, tamam. Hadi şimdi doğru toprağa basıyoruz. Acaba Halil şu an çok mu mutlu? Ben de tıraş olmadan geldim diyor. Acaba Halil kuaför mü açmalıyım? Karam aşkın sevgin bu. Acaba Murat abiyle beraber aşkın sonu bir barışır. Sizi kuaföre mi götürmeliyim? Beni böyle dip. Ya Murat abi de el kaldırmış. Allah seni kahretsin. Sen hadi gaza bas, gel bir an önce. Akşam görüşürüz. Benim uçağa iner inmez Murat abi arayacağım seni. Benim uçağım saat 2'de.

0: dağlar koynuna beni karam, günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik haram, gel artık insafa be karam.
1: Acaba kova burçlarının şarkısı mı diyor? Teşekkürler. Hülya, nasıl şarkılar, beğendin mi?
0: Anladım sensizlik haram.
1: Herbalife burada mı? İzmir Çiğli. Ya çok güzel bir kamp olacak. Eğleneceğiz. Eğitimler var. Aşırı mutlu oluyorum. Abi ben eğitimleri çok iyi, çok kıymetli buluyorum ya. Neden biliyor musunuz? İşte nasıl besleneceksin? Nasıl düzenli? Ondan sonra da bir de faydalı geliyor yani. Teşekkürlerimizi iletelim. Ahmet abiyle konuşmadığım için onun telefonuna cevap vermiyorum. Kuzey Kıbrıs. Ahmet abi, artık belli bir süre seninle konuşmayı düşünmüyorum.
0: Ne olacak bu aşkın sonu?
1: Ahmet abi kalbimi çok kırdı arkadaşlar. O yüzden ben de öyle. Birisi benim kalbimi kırdığı an, yani annem olsun, babam olsun, karım olsun, çoluğum, çocuğum, kim olursa olsun, ben de bitti mi hiç onu tanımıyormuşum gibi görürüm. Abi bu benim burcumun en büyük özelliği. Yapacak bir şey yok. Mesela şimdi Ahmet abi bir konuda yanlış yaptı mesela bana. O bitti mesela benim için. Şimdi...
0: Başka çarem yok. Al artık koynum.
1: Bak adam milyon euroluk adam. Ama hiç eyvallahım yok. Paraya ihtiyacımız var mı? Var. Alsam alırım parasını. Ama ben ne yapıyorum? Görüşmüyorum. En güzeli mis, tertemiz. Çünkü benim parayla pulla işim yok. Benim biraz duygularla ve verilen sözlerle işim var. Edirne'de köfte yedi, yollarda bizi unuttu, o yüzden İstanbul'a gecikti diyor. Aynen, tüh ya. Acaba Halil sen kırmızı halı mı sermelisin E5'in kenarına? Kanka çok tatlı görünüyorsunuz ya. Oğlun mu senin Halil abi? Hayırlı güzel ömrü olsun inşallah yeğenim.

ayağım. Yüksek enerjisi olanlar el kaldırsın dedik. Bir görebilir miyim şu anda? Melza bir el salla. Yüzde kaç enerjin bugün? Fazlası var mı? Artı 43, 660, 130, 19, 79. Radyonun WhatsApp'ı. Amin. Beni veren Allah'a şükürler olsun diyor. Ya çok iyisin ya. Acaba Samsun'da iki gün güzel mi geçecek?

Melza acaba bizi Antalya'da Deniz dinliyor mu ya? Deniz'in burcu neydi Melza? Şarkı yollayalım hemen. Benim Antalya'lı hemşerim ya.

Sevgili Fisun, sevgili Melza'nın çok kıymetlileri. Kuzen dinliyor mu Deniz bizi? Sevgili Fisun dinliyor mu? Onlara da bir selam yollayalım. Nezahat annem dinliyor mu? Bak bunlar önemli detay. Kız Melza, eskiden böyle değildin. Çok değiştin ya.

İzmir'de olacak. Manifest 28-29 Ağustos'ta İzmir'deki dinleyicilere duyuruyu yapalım. Valla biz 28'de Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale, Kırşehir o taraflarda olacağım. 30 Ağustos'ta da Mersin'de olacağım. Bana bir tane şarkı seçebilir misiniz ya? Ama güzel olsun. Sizden bana özel bir şarkı. Bir gönderebilir misiniz lütfen? Kim? Halil abi. Çok teşekkürler ya Murat abimize. Onlar her zaman dinler. Derya'cığım, Kamer'cığım teşekkürler. Filiz Hanım günaydın diyor. Gönül Hanım süpersiniz. Bendeki enerji el sallıyorum demiş. Süpersiniz. Yıldız Viyana'dan teşekkür ediyorum demiş. Süpersiniz Yıldız Hanım. Acaba Melza günün şarkısını mı seçmeli? Duygu diyor ki ben de bir şarkı seçeyim. Ben de toprak burada yok ya, nerede basacağım, enerjimi nasıl atacağım demiş. Sen bilirsin o işleri ya. Sen o işlerde patron sensin. Hadi bana bir şarkı seçin, sonra 20 dakikamız var. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da açılmıştı biliyorsunuz ki, yeni şubeler çok yakında. Pindrinks Viyana'daki marketlerde bulabilirsiniz. Pindrinks için keyfiniz yerine gelsin. Sıfır şeker, sıfır kalori ve sıfır pişmanlıkla yola çıkan Pindrinks muhteşem bir enerji veriyor, bilginiz olsun. Belçika'dan Selma, o da el kaldırmış. Benim de enerjim çok iyidir demiş. Acaba şu anda enerjiniz elektrik kesildiği zaman parmağınızı prize mi sokuyorsunuz? Kaçın kurası sana gelsin demiş. Aa, nasıl bir şarkı o Kamer ya? Kaçın kurası. Bakalım bu şarkı mı? Acaba beni mi anlatıyor bu şarkı? Kamer diyor ki bu şarkının sözleri seni anlatıyor demiş. Ve benden de sana gelsin diyor. Aa, acaba nasıl bir şarkı? Gönder gelsin bacım.

hiç içmedim demiş Gönül. Gönül hemen Viyana'ya, 22. Viyana'da, tamam mı? Ya da birçok Türk marketinde ve belirli marketlerde var. Pindirings çilekli benim için iç. Hatta 10 tane al. 10 tanesini aynı gün, yok içme. Her gün 2 tane iç. Sabah akşam. Ya bir şey olmaz da sen yine yavaş yavaş iç. Sonra Macaristan'dan Viyana'ya yürüyerek gelirsin. Ah penceresi aradı her yerine, bayılıyorum yavrum baban nereli? Elazığ. Bu kaşın gözü.

Evet. Sezen Aksu Karşıyım. Melza da bu şarkıyı istemiş bakalım. Hadi bana bir şarkı seçin dedim. Beni anlatan bir şarkı olsun, ruh halimi anlatan. Bakalım bu şarkı nasılmış. Allah Allah. Hazır mıyız? Yapıştır euroları bacım. 50 euro, 100 euro. Yandan yandan şimdi.

Ya Melze, az önce kadıncağız ne güzel bir şarkı heyecanlandırdı. Sen de gittin her şeye karşıyım diye şarkı. Az önce harika bir şarkı yolladı Kaçın Kurası. Seni çıtır çıtır yemeli. Sen de karşıyım. Her şeye karşı. Acaba Melza her şeye karşı mı? Bu kadar mı? Karşı. Bence bu şarkı olmadı ya. Bence değiştir şarkıyı ben. Rabbim adaletin. Başka şarkı bulalım. Nine. İbrahim Elden bu şarkıyı beğenmedi. Yani şarkı güzel, sadece bana olarak beğenmedim yani. Semra Sima, hazır mısın? Semra sağ olsun, sosyal medyadan da beni paylaşmış. Canım benim. Hazır mısın Semra Sima? Yeter gelsin mi?

0: yeter.
1: Tadına vardım. Yıllarca yeter.
0: Kardan da beyaz.
1: Aa, çok iyi ya. Çok güzel söylemiş ya. Şimdi geliyor. Çarşıdayım dinliyorum demiş. Burası bize yakın demiş. Çarşı. Gönül, burası Macaristan bölgesi mi? Abi çok güzelmiş. Geliyorum oraya ya.
0: Sensizlik inan canıma yeter. Öyle yaktık.
1: Danke canım demiş. Danke.
0: Sen varsın ya sevda rüzgar.
1: Et sanda var mı demiş. Bence vardır ya. Ya pindirik her yerde var. Viyana'da merak etmeyin.
0: Sensizlik inan canıma yeter.
1: Abi dünyada neler oluyor biliyor musunuz? Dünyada bu kadar sıcak bir mevsimde dünyanın bir farklı ülkelerinde de bir taraf yanıyor, diğer taraf kar, kış tipi kurtlar inmiş. Allah'ım, acaba dünyanın sonu mu geliyor ya? Ya bir hayalim var, onu kavuşmanın istemiyorum ya. Nine Ibo, daha ne yaşayacaksın bu hayatta? Ama daha görmediğim, yaşamadığım çok şey var. Belki onları yaşarız.

0: Semra ya, bizim canımız ya. Semra Sima.
1: Artık anlasan seven.
0: Dışarıda olsam da seni dinliyorum işte. Ha, bir tane görüyorsunuz değil mi? Çarşı, pazar geziyor, yiyor, içiyor ama ya, hep radyoyu dinliyor.
1: Aşkın içimi.
0: Etsen de var gönül. Pindirinksi bol bol tüket. Her içtiğin pindirinks de keyfin yerine gelsin.
1: Seven kalbimi, sensizlik inan canıma.
0: 4 Eylül'de İbrahim Elden Viyana'da, 4-6 Eylül'de. 4 Eylül'de bir güzel bir enerjimiz olacak inşallah. 4-6 Eylül. Şimdiden notunuzu alın. İbrahim Elden. 4-6 Eylül Viyana'da. Viyana beni çok özlemiş. Kıyamam ya. Ben de seni çok özledim Viyana. Madem beni bu kadar özlediniz, yoğun istek üzerine bir kez daha geliyorum. Acaba Viyana'da beni birileri mi bekliyor?

Gönül, Pindirings'lerden bir tane benim için iç güzelim bugün. Çileklisini iç. Ah diri diri dat. Acaba Viyana'da G kasamlı bu şarkıyı mı dinlemeliyim? Camları açıp kolum dışarıda. Kendimi öyle hayal ettim. Çok güzel. Eskiden çok sevdiğim şarkıları camı açardım. Müziği son ses. Şimdi ben bu şarkıyı da seviyorum. Öyle yapmak istiyorum yani. Eskiden iki tane hayalim vardı. Dedim ki bir tane çok güzel böyle bir... şimdi hep böyle jip kafasındayım ya yıllardır. Şimdi birinci Viyana Eskelade'mle beraber. Sonra dedim G kasa olsun. Eskelade biraz abartı olur. Birinci Viyana'dan böyle camı açıp ufak ufak. İkinci Viyana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a geleceğim. 10. Viyana'da son ses.

Hibocum bugün çok heyecanlısın. Maşallahın var demiş. Ben her gün heyecanlıyım. Ben her gün güne heyecanla uyanıyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Bu dünyadaki en büyük zenginlik nefes almaktır, unutmayın. Sen bugün gel İstanbul'da Türkiye'nin çeşitli noktalarında göğüs hastanelerine git. O insanların sırtındaki tüpü gör. Adamın hali vakti yerinde ama nefes alamıyor. Dünyalar onun. Binaları var. Altında 6-7 tane arabası, çok özel hayatı var ama nefes alamıyor. Dünyadaki en büyük zenginlik nefes almak. O yüzden aldığımız nefesin kıymetini bilelim. Biz bazen goy goy yapıyoruz. Şaka yapıyorum. Hani G-Kasa Eskalade çok severim. Allah'ımıza şükürler olsun. Ama hayatın bir gerçeği var. O da sağlığımızı korumak. Yani nefes alabilmek. Şöyle derin bir nefes aldığımız zaman bu dünyadaki en büyük zenginlik o. Bazen anlatıyorlar. Benim çevremde var öyle birkaç kendini bilmez şımarık. Severim. Ya işte falan da abi işte. Oğlum burnunu bir tutuyorum onun. Al yapıyor. Ne anlatıyorsun bana hikayeden? Yok babamın şu kadar altını var. Beylerbeyinde şu kadar dairemiz var. Bilmem neyimiz var. Oğlum senin burnunu tutuyorum şu anda. Nefes alamıyorsun. Benim olur elbette. Bir şükret ya. Vallahi bir tane yapıştıracağım. Ya böyle tipleri hiç sevmiyorum ya. Vallahi birkaç tane var çevremde onlarda. Ama seviyorum abi. Çok zararsız ama. Seviyor abi bu hayatta böyle yok ben şöyleyim böyleyim işte. Sonradan cebine 3-5 kuruş para girmiş. Hasretine alışır.

Onun diyor neye borçlusun diyor. Sabahları mutlu uyanmak. Aklım söylemem gönül. Bir bilsen var ya nasıl sabahları mutlu uyanıyorum ama herkesin yapabileceği bir şey değil. Acaba sabahları mutlu uyanmama ne neden oluyor?

Acaba tahmin mi etmelisin gönül? Merak ettim diyor. Bak ya şimdi diyor. En meraklı burç hangisidir? Derya göbek atan bir emoji atmış. Sinem diyor ki sabahları mutlu uyanmanın iki tane nedeni var. Bir tanesi... Evet, bence diğeri.

Hadi son mesajları alalım. Sevgili Melza, son şarkı sen de seç. Sevdiklerine de çok selam. Şimdi Atakum çok güzel bir yer sevgili dostlar. Samsun'da size çarşamba sabahı Samsun'dan sesleneceğim. Atakum'dan. Gönül iki tane yaz, ben sana seçenek yazayım bak. En deli dolu, en heyecanlı bir tanesini seçiyorsun, sonrasında diğerini seçiyorsun. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Artı 43-660-130-1979. Ne oldu ya bu benim WhatsApp, nerelere gitti, dur.

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Allah Allah. Arkadaşlar bana bir mesaj atabilir misiniz ya? Nereye bastık? Bir şeyler oldu mu? Abi Almanca yazdıkları için bilmiyoruz ki. Radyonun sahibi Türk. Türkçe çalıyoruz. Ben Türk'üm. WhatsApp'ımız Alman. Anlamıyorum.

Arkadaşlar Instagram'dan İbrahim Elden TV'den yazar mısınız ya? Çünkü burada hep şey Almanca olduğu için bilmiyorum. Bir teselli olmuyor. Kapımın önünde bekliyor fırtınalık. Yani son bana gönderdiğiniz mesajları okuyamıyorum. Haberiniz olsun. Gönülcüm çok teşekkürler. Insta'dan yaz Gönül. İbrahim Elden TV. Sevgili Belçika'dan Selma günaydın. Sevgili Kamer çok tatlıydın bugün, teşekkürler. Melza bugünün en son şarkısını sevdiklerine armağan ediyor. Valla bugün şarkılar efsoydu ya. Gelsin bir şarkı. Kurtuluş Kuş'tan bir şarkı mı istiyorsunuz? Kurtuluş Kuş. Şarkıyı mı sevdiniz ama değil mi bu şarkıyı? Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı sevgili dostlar.

Çok güzel bir şarkı ya. Peki o zaman. Hadi veda edelim. Uzaktan sarılalım birbirimize bugün. Harikasınız. Şu kokuyu alabilir mi şu parfüm? Aynen. 330 euroluk. Yollar ayrılır sen. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Aynen. Şu diğer kokuyu. Aynen. Tamam. Hadi bu şarkıyla veda edelim. Son şarkıyı kimlere armağan ediyorsunuz? Bana bir yazabilir misiniz? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Lodosum'a bir şarkı gönderelim demiş. Gönderelim bakalım senden Lodosum'a. Başımın Tatlı Belası diye bir şarkı var. Gibi yapayalnız. Başımın Tatlı Belası. Güzel bir şarkı aslında. Gelsin. Sonra yavaş yavaş son mesajları alalım. Teşekkürler Eylem. Teşekkürler Mukaddes. Nuray çok sağ ol. İstanbul'dan Behiye. Bu arada sağlık çalışanlarından Meltem. Çok teşekkürler. Bu arada Mehtap'a da selam. Ne birleştik. Artı 43 660 130 19 79 son kez bakalım WhatsApp'a ne olmuş. Acaba WhatsApp gitti mi, gümledi mi? Peki Instagram İbrahim Elden TV, Instagram'dan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Acaba Lodos çok mu tatlı? Lodos'a sevgilerimizi ileteyim. Öpüyoruz onu yanaklarından kocaman. Her şey ne kadar güzel bir şarkı olur. Başımın tatlı belası diyor. Tabii ki şimdi Melza'dan güzel şarkı. Lodos'una öpücükler. Oğlum. Hazır mıyız Melza? Gönder gelsin bakalım. Peki. Sevgili dinleyenler, artık kaçma zamanı. Yarın Türkiye saatiyle tam 10'da tekrar yayındayım. Sizi çok öpüyorum. Kocaman sevgiler. Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Sıfır şeker, sıfır kalori ve sıfır pişmanlık. Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindrinks ve diğer marketlerde de var. Yani Viyana'daki marketlerde Pindrinks'i bulabilirsiniz. Şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek abi. Sepete alışverişini yaparken 5-10 tane Pindrinks koy. Çocuklar evde içsin yani. Kendiniz de için. Hanıma da alın bir tane. Kankana da al, sevgiline de al. Erkek arkadaşını al. Abi kim alıyorsun al? Pindrinks al da. Sizi seviyorum, öpüyorum kocaman. Ben de şu harika parfüm kokusuyla kendimi biraz böyle şımartayım, bir kahve içeyim ya. Abi çok iyi bir koku ya. Abi insan kendi kendine aşık olur mu ya? Ayrılmam senden. Almanya'dan çok sevdiğim, çok değerli bir arkadaşım hediye etti. Valla şimdi kokuyu var ya sıkınca enerjim maksimum seviyeye çıkıyor.

Kıymetli dinleyenlerimiz, yarın Türkiye saatiyle 10'da görüşmek dileğiyle. Feel that phone.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gidiyor. Görüşmede Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Çalışan emeklilere vergi avantajı geliyor. Avusturya hükümeti emeklilik yaşına ulaştıktan sonra çalışmaya devam edenlere yönelik vergi teşvik paketi hazırlıyor. 2027'de başlaması planlanan aktif emeklilik uygulamasıyla şartları karşılayan kişiler yılda 15 bin euroya kadar vergiden muaf gelir elde edebilecek. Düzenlemeden yaklaşık 90 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Viyana'da güneş tutulması yaşanacak. Viyana 12 Ağustos Çarşamba günü 1999'dan bu yana görülecek en güçlü kısmi güneş tutulmalarından birine tanıklık edecek. Tutulma saat 19.22'de başlayacak ve 20.13'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu sırada güneşin yaklaşık %85 ile 89'u ay tarafından örtülecek. Uzmanlara göre Viyana'da bir sonraki kısmi güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de yaşanacak. Tam güneş tutulmasının ise 3 Eylül 2081'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tirol depremle sarsıldı. Tirol eyaletinin Hohenlohe bölgesinde Cuma günü sabah saat 6.42 sularında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. Başbakanın çocuk bakımı iş değil, sözleri tepki çekti. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, çocuk bakımını iş olarak görmediğini söylemesi üzerine eleştirilerin hedefi oldu. Gelen yoğun tepkilerin ardından Stoker sözlerinin yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi ve "Çocuk bakımı iştir" açıklaması yaptı. Viyana'da kuyumcuda silahlı alarm. Viyana'nın 18. bölgesinde maskeli ve silahlı olduğu belirtilen bir kişi kuyumcuya girdi. İş yerinde bulunan 4 çalışan kaçarken bölgede çok sayıda polisle Kobra ve Vega özel birlikleri sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışmaları sürüyor. E-scooter'la çocuğa çarpıp kaçtı. Viyana'nın 20. bölgesinde 16 yaşındaki genç bir e-scooter sürücüsü, kaldırımda yürüyen 8 yaşındaki bir kız çocuğuna çarparak olay yerinden kaçtı. Polis tarafından takip edilen sürücü silahla ateş açılarak durduruldu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü ateş ederek durdurdu. Viyana'nın 21. bölgesinde trafik kazasına karıştıktan sonra polisten kaçan bir sürücü şehir genelinde uzun süren kovalamacının ardından A4 otoyolu Simmering bölgesinde yakalandı. Kaçış sırasında sürücünün birden fazla trafik kazasına neden olduğu belirtildi. Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklerini ateş etti. Macaristan plakalı aracın sürücüsü gözaltına alındı. Sosyal medyada tanıştılar, sonu ölüm oldu. Aşağı Avusturya'nın Langenserstorf kasabasında 29 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesinin ardından 18 yaşındaki bir genç cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliyle hayatını kaybeden kişinin internet üzerinden tanıştığı ve cinayetin planlı bir buluşmanın ardından yaşandığı bildirildi. Olayın sosyal medyada faaliyet gösterdiği öne sürülen sözde pedo avcısı gruplarıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Ancak bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Küçük çocuğu evine götüren yaşlı adam tutuklandı. Viyana'nın 15. bölgesinde 4 yaşındaki bir çocuğu isteği dışında evine götürdüğü iddia edilen 72 yaşındaki bir adam tutuklandı. Polis ailesinin kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada çocuğu aynı apartman bloğunda oturan şüphelinin evinde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Viyana'daki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 23. bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında 55 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Yangının itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce kendiliğinden söndüğü bildirildi. Kamyonun çarptığı bisikletçi hayatını kaybetti. Salzburg eyaletinin Talgavu kasabasında meydana gelen kazada sola dönüş yapan bir kamyonun çarptığı 32 yaşındaki bir kadın bisikletçi hayatını kaybetti. 85 yaşındaki kadın gölde hayatını kaybetti. Salzburg eyaletindeki Wallerze gölünde yüzen 85 yaşındaki bir kadın yüzme şamandırasının yanında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Viyana'da bugün sıcak hava etkili olacak. Viyana çevresinde bugün sıcak bir gün bekleniyor. Gece sıcaklığı 20 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneşe karşı dikkatli olması öneriliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Gurme. Viyana FM Haber.
2: Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gidiyor. Görüşmede Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Çalışan emeklilere vergi avantajı geliyor. Avusturya hükümeti emeklilik yaşına ulaştıktan sonra çalışmaya devam edenlere yönelik vergi teşvik paketi hazırlıyor. 2027'de başlaması planlanan aktif emeklilik uygulamasıyla şartları karşılayan kişiler yılda 15 bin euroya kadar vergiden muaf gelir elde edebilecek. Düzenlemeden yaklaşık 90 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Viyana'da güneş tutulması yaşanacak. Viyana 12 Ağustos Çarşamba günü 1999'dan bu yana görülecek en güçlü kısmi güneş tutulmalarından birine tanıklık edecek. Tutulma saat 19.22'de başlayacak ve 20.13'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu sırada güneşin yaklaşık %85 ila 89'u ay tarafından örtülecek. Uzmanlara göre Viyana'da bir sonraki kısmi güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de yaşanacak. Tam güneş tutulmasının ise 3 Eylül 2081'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tirol depremle sarsıldı. Tirol eyaletinin Hohenlohe bölgesinde Cuma günü sabah saat 6.42 sularında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. Başbakanın çocuk bakımı iş değil, sözleri tepki çekti. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, çocuk bakımını iş olarak görmediğini söylemesi üzerine eleştirilerin hedefi oldu. Gelen yoğun tepkilerin ardından Stoker, sözlerinin yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi ve "Çocuk bakımı iştir" açıklaması yaptı. Viyana'da kuyumcuda silahlı alarm. Viyana'nın 18. bölgesinde maskeli ve silahlı olduğu belirtilen bir kişi kuyumcuya girdi. İş yerinde bulunan 4 çalışan kaçarken bölgede çok sayıda polisle Kobra ve Vega özel birlikleri sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışmaları sürüyor. E-scooter'la çocuğa çarpıp kaçtı. Viyana'nın 20. bölgesinde 16 yaşındaki genç bir e-scooter sürücüsü, kaldırımda yürüyen 8 yaşındaki bir kız çocuğuna çarparak olay yerinden kaçtı. Polis tarafından takip edilen sürücü silahla ateş açılarak durduruldu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü ateş ederek durdurdu. Viyana'nın 21. bölgesinde trafik kazasına karıştıktan sonra polisten kaçan bir sürücü şehir genelinde uzun süren kovalamacının ardından A4 otoyolu Simmering bölgesinde yakalandı. Kaçış sırasında sürücünün birden fazla trafik kazasına neden olduğu belirtildi. Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklerini ateş etti. Macaristan plakalı aracın sürücüsü gözaltına alındı. Sosyal medyada tanıştılar, sonu ölüm oldu. Aşağı Avusturya'nın Langenserstorf kasabasında 29 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesinin ardından 18 yaşındaki bir genç cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli ile hayatını kaybeden kişinin internet üzerinden tanıştı ve cinayetin planlı bir buluşmanın ardından yaşandığı bildirildi. Olayın sosyal medyada faaliyet gösterdiği öne sürülen sözde pedo avcısı gruplarıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Ancak bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Küçük çocuğu evine götüren yaşlı adam tutuklandı. Viyana'nın 15. bölgesinde 4 yaşındaki bir çocuğu isteği dışında evine götürdüğü iddia edilen 72 yaşındaki bir adam tutuklandı. Polis ailesinin kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada çocuğu aynı apartman bloğunda oturan şüphelinin evinde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Viyana'daki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 23. bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında 55 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Yangının itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce kendiliğinden söndüğü bildirildi. Kamyonun çarptığı bisikletçi hayatını kaybetti. Salzburg eyaletinin Talgavu kasabasında meydana gelen kazada sola dönüş yapan bir kamyonun çarptığı 32 yaşındaki bir kadın bisikletçi hayatını kaybetti. 85 yaşındaki kadın gölde hayatını kaybetti. Salzburg eyaletindeki Wallerze gölünde yüzen 85 yaşındaki bir kadın yüzme şamandırasının yanında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Viyana'da bugün sıcak hava etkili olacak. Viyana çevresinde bugün sıcak bir gün bekleniyor. Gece sıcaklığı 20 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneşe karşı dikkatli olması öneriliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.
3: Manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Multiverse-Jahren.
1: Herkese selamlar, iyi akşamlar ve mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. Tatil dönüşü geldik, buradayız. Sizlerle birlikteyiz. Şükür kavuşturana. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben de hoş geldim. Umarım hoş bulacağım sizi. O güzel mesajlarınızda bakalım neler yazacaksınız, neler göndereceksiniz. Hepsini bekliyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan başladı. Mutlu haftalar, iyi akşamlar. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de o güzel mesajlarınızla ve istek şarkılarınızla tabii ki bekliyorum programa. Keyifli, güzel ve son dönemin en popüler şarkılarından bir tanesiydi Ara Beni, Hadise ile bu akşamın açılışını yaptık. Hemen ardından Gam'la devam edeceğiz. Kaçsan gitsen Viyana FM'de sizinle olacak. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de sizinle. Herkese bir kez daha iyi akşamlar.

0: Hulki First Can.
1: Yine çok güzel ve keyifli bir şarkıyı geride bıraktık. Kaçsan Gitsen ve Gam radyolarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor. Tatil dönüşü sizlerle birlikteyiz. Güzel mesajlarınız da gelmeye başladı. Çok çok teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsunuz, nerelerdesiniz sevgili dinleyiciler? Güzel mesajlarla sizleri de bekliyoruz programa. Emin Erdatlı, iyi akşamlar, hoş geldiniz Akif Bey, iyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben de sizlere güzel bir hafta diliyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Güzel şarkılarımız tabii ki sevgili Emin Erdatlı'ya ve eşi Murat Erdatlı'ya, Yardır Murat için de armağan olarak gelecek. Kemal ve Nesrin Açıkgöz bizleri dinliyorlar. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Avusturya'dan sevgilerle demişler. Çok teşekkür ediyorum. Akif'cim iyi akşamlar. Nerelerdesin? Kolay gelsin. Sıradaki eserler Viyana FM dinleyicilerine gelsin demişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Geldik buradayız. Şükürler olsun. Bu güzel şarkıları size de armağan ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Akif Özcan.

Öykü Dörter de yarınımız olmayacak Viyana FM'deydi. Tatil bitti mi diyor Melda? Yok, bitmedi. Evet, Melda da gelmiş. Hoş geldin Melda. Sevgiler gönderiyorum. Efendim, Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajları bekliyoruz. Ayrıca mobil uygulamamız tabii ki. Ne yapıyorsunuz? Google Play'den ve App Store'dan Viyana FM yazarak indiriyorsunuz ve bizi kesintisiz dinlemeye devam ediyorsunuz sevgili dinleyiciler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama var. Diyor ki Avusturya ile önemli işbirliği potansiyeline sahibiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stoker'la ortak bir basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Başbakanı Stoker'ı kabulünün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye'ye şansölye sıfatıyla ilk ziyaretini gerçekleştiren Stoker'ı Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Tarihi ve köklü ilişkilere sahip iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ettiklerini dile getiren Erdoğan, hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu, iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık diye konuştu. Viyana FM. Viyana FM. Evet, Erdoğan Stoker'la ikili ilişkilerin tüm veçelerini ele aldıklarını, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduklarını söyledi. Avusturya ile ilişkilerde son dönemde yakaladıkları olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerde de görmekten memnun olduklarını vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde 1000'in üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyormuş. Tüm bu rakamlar aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayisi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz. Bilhassa orta koridoru güçlendirecek stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz ifadelerini kullanmış sevgili dinleyiciler. Evet, bugün sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Stoker'ı ağırladı ve ardından da basın toplantısında konuştu. Biz de bu konuşmadan önemli başlıkları sizlere aktarmaya çalıştık. Ara ara tabii ki Viyana'dan, Avusturya'dan önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Viyana FM'de Akif Özcan tatil dönüşü 10 Ağustos pazartesi akşamında sizinle olmaya devam ediyor. Sırada Rana Türk Yılmaz var. Başka Hikaye şarkısıyla Viyana FM'de olacak. Bu güzel şarkı sevgili Melda için de gelsin. Sevgili Ece de bizimle Salzburg'dan iyi akşamlar Akif Bey, hoş geldiniz diyor. İyi ki geldiniz, özlemiştik sizi demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Zeki Arkun'dan Veda Buse'si istiyorum demiş. Aldım listeye, birazdan da onu dinleteceğiz. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Akif Özcan.

0: Viyana FM'desiniz. Kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan mikrofonunda 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Zeki Arkun ve Veda Bu sesi kulaklarınızda oldu. Siz de istek ve mesajlarla bana ulaşmaya devam edebilirsiniz. Artı 43 660 130 19 79. Sevgili İlkay, iyi akşamlar, buradayız. Graz'dan sevgiler Akif Bey, iyi ki varsınız. Yıldız Sivri'den de bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, birazdan gelecek sevgili İlkay. Selamlar gönderelim. 20. Viyana'ya selam Tuğrul Bey. İyi akşamlar, buradayım. Eşim Ejir'le birlikte sizleri dinliyoruz Akif Bey. Tantaşçı'dan bir şarkı demişler. Alıyorum listeye. Önce bir Semih Cenk şarkısı dinleyeceğiz. Çıkmaz Bir Sokakta diyeceğiz. Ardından Yıldız Tilbe, Tantaşçı, Ceren Sagu, Baran Mengüç ve daha neler neler. Hepsi Viyana FM'de olacak. Eskiler, yeniler ama daima yenilerle tabii ki sizinleyiz.
1: Yahu niye öyle diyorsun? Az minnacık bir sesini duydum sadece. Heh. Belki bant yayınıdır. Allah Allah.
0: Yapma ya. Tamam, yok öyle bir şey vardır diyelim mesela, böyle eve gelirsin, oradan seslenirler. Akif efendim, geldin mi? Allah Allah. Ama geldim. Yok ya, ben bayağı da oldu yani Viyana FM'de öyle çok bant yayını yani yapmıyorum ya. O açıdan belki biraz takılmış olabilirim. Tatil bitti mi falan deyince. Ben de dedim hani sesimi duydun yani. Hani yok, bitmedi canım. Bitti ki buradayız işte. Tamam, bant değil, bak canlı canlı buradayım. Peki. Melda da bir kez daha hoş geldi. Güzel şarkılar onun içinde gelsin. Sevgili Tarık kardeşim, iyi akşamlar abi. Ben de buradayım İstanbul'dan, sevgiler diyor canım benim. Teşekkür ediyorum. Ben de bir şarkı istiyorum demiş. Eğer çalarsan sevinirim diyor. Ne istiyorsun? Böyleyken böyleden alıştım üzülmeye. Tamam, onu da alıyorum listeye, onu da göndereceğim. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla Viyana FM'e, Akif Özcan'a katılabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Devam ediyoruz.
2: Viyana FM. Eskiler, yeniler, daima en iyiler.
3: Akif Özcan.

0: Harika bir şarkı. Yıldız Tilbe ve Ne Kadar Varsa yepyeni şarkı sizlerle buluşmuş oldu. Şimdi yine son dönemde ortalığı kasıp kavuran şarkımızla gidişatla devam edeceğiz. Tam taşçı kulaklarınızda olacak. Viyana FM'desiniz. Kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan yayında. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ile devam.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Evet, yine çok güzel bir çalışmayı da geride bıraktık. Ceren Sagu ve Bırakın Arasın radyonuzda olduğu Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Sırada Baran Mengüç var. Yan şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Emin Erdi hatırlıyor ki Mebrure'den Değilim şarkısını istesem demiş. Ne demek ya? Şimdi bir Baran Mengüç şarkısı dinliyoruz. Ardından da sizin isteğinize devam edeceğiz. Güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Serpil Hanım, iyi akşamlar. Buradayız Akif Bey. Sevgiler gönderiyorum 11. Viyana'dan demiş. Çok çok teşekkürler. Tuana'dan Cümlelerim şarkısını çalarsanız sevinirim diyor. Onu da aldık listeye. Hepsi arka arkaya gelmeye devam edecek. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz programa. 660 130 1979. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan pazartesi akşamında yayında.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

Evet, programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yine çok güzel bir şarkıydı. Geride bıraktık. Baran Mengüç ve Yan radyonuzdaydı. Akif Özcan'lısınız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Efendim, Kanada'da Victoria Uluslararası Havalimanı'ndan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na gitmeye hazırlanan Porter Hava Yolları'na ait PD-444 sefer sayılı uçak, küçük bir çocuğun emniyet kemerini takmayı reddetmesi ve koltuğunda ayağa kalkması nedeniyle kalkış yapamamış. Şirket sözcüsü Brett Kikaro tarafından yapılan açıklamada, ebeveyninin ve kabin görevlilerinin tüm çabalarına rağmen çocuğun koltuğuna oturmaması üzerine uçağın pistten terminale geri döndüğü belirtilmiş. Uçağın terminale yanaşması, çocuk ve ebeveyninin uçaktan indirilmesi, bagajlarının teslim edilmesi ve resmi işlemlerinin yeniden tamamlanması sürecinin zaman alması nedeniyle kalkışında geciktiği ifade edildi. Victoria Havalimanı pistinin gece saat 00:30'da kapanması nedeniyle uçuşun tamamen iptal edildiği aktarıldı. Açıklamada diğer yolculardan özür dileyen Cicero, uçağın ertesi gün öğleden sonra Toronto'ya hareket ettiğini kaydetti. Yolculardan Arye Kozuh, uçakta huzursuzluk yaşandığını ancak çocuğun hırçınlık yapmadığını, aksine çok korktuğunu ve koltuğun altına saklanmaya çalıştığını belirtti. Bir diğer yolcu, Hilary Herzberg ise havayolu şirketinin süreç boyunca yeterli iletişim kurmadığını ve uçuş iptali sonrası konaklama organizasyonunda yolcuların mağdur olduğunu ifade etmiş. Evet, havayolunda da hayatın her alanında olduğu gibi enteresan şeyler olmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu ilginç haberi de sizlerle paylaştık. Daha fazla haber Instagram'da Viyana FM sayfamızda ve web sitemiz viyanafm.com'da. Viyana FM. Şengül Hanım da bizimle. Selamlar, güzel bir gece diliyorum Akif Bey. Sevgiler, saygılar diyor. Çok teşekkür ediyorum Şengül Hanımcığım. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi Emir Erdatlı'nın isteğiyle devam edeceğiz. Mebrure, Değilim isimli şarkısıyla Viyana FM'de Akif Özcan'da. Akif Özcan.

0: Viyana FM.
1: Evet, yine çok güzel bir şarkıydı. Mebrure ve Değilim Viyana FM'de sizinle oldu. Akif Özcanlısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet, Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını açıklayarak bu adımı İslam aleminin birliği, bağımsızlığı ve ortak tehditlere karşı gücü açısından tarihi bir gelişme olarak nitelendirdim. Efendim, açıklamada Suudi Arabistan'ın dini ve ekonomik ağırlığı, Türkiye'nin siyasi, askeri ve sanayi gücü, Pakistan'ın ise askeri yetkinliği ve stratejik konumuyla birbirini tamamladığı ve bu ittifakın sağlam bir çekirdek oluşturduğunu vurguladı. Birlik, anlaşmanın sadece askeri ve güvenlik alanlarıyla sınırlı kalmayıp siyasi, ekonomik ve bilimsel alanlara da yayılmasını temenni etti. Ayrıca Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması başta olmak üzere diğer Müslüman ülkelerinde bu ittifaka dahil olması çağrısında bulunulduğu deniyor. Biz de hayırlara vesile olsun diyelim. Gündemden sıcak önemli gelişmeleri Viyana'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan ve dünyadan ara ara bu müzik akışımızın içerisinde sizlerle paylaşmayı da sürdüreceğiz. Yani hem eğleneceğiz hem bilgileneceğiz. Zaman zaman duygulanacağız. Hayatı, akşamı birlikte paylaşmayı sürdüreceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan da sizleri istek ve mesajlarınızla programa bekliyoruz.

0: Yine çok güzel bir şarkıydı efendim, hep beraber dinledik. Selin ve Farkında Değildin radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Sevgili Emre, iyi akşamlar abi, iyi yayınlar. Hoş geldin diyor. Umarım tatilin güzel geçmiştir. Çok teşekkür ederim, gayet keyifliydi. Sağ olasın. Darısı tatile çıkmamış olanlara diyelim. Egecan Sal'dan Davet şarkısına yer verirsen sevinirim, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Alıyoruz listeyi, birazdan çalacağız. Önce bu güzel şarkıya bir kulak verelim. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri destek ve mesajlarla bekliyoruz. Programın ikinci saati bu güzel şarkıyla devam edecek. Sena Gül ve Öl İçimde isimli bu şarkıya kulak vereceğiz. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan canlı yayında Viyana FM'de.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

Yine güzel, yine keyifli bir şarkıydı. Egecan Sal. Radyolarınızda olduğu sevgili dinleyiciler, Davet isimli güzel çalışmasıyla Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. İkinci saatimizde sizlerleyiz. İrem Hanım bizlerle Ankara'dan. Selam, iyi akşamlar. Akif'e iyi yayınlar diliyorum demiş. Şarkılar çok güzel ama benim de gönlümden geçen güzel bir şarkı var. Çalarsanız sevinirim diyor. Ne demek, çalmaz mıyız ya? Tabii ki çalarız. Yani yürü ya kulum olursa çok memnun olurum demiş. Salih Bademci okumuştu diyor. Ya çalmaz mıyız? Şarkı ilk çıktığından beri benim de çok dikkatimi çekti. Harika bir cover oldu. Salih Bademci'yi zaten çok sevdiğim bir oyuncu olarak daha önce de ifade etmiştim. Ama bu şarkıdaki performansı da gerçekten beni çok çok mutlu etti. Çok keyiflendim bu şarkıyı dinlediğimde. Yine o keyfi hep birlikte yaşayalım. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Sizleri de o güzel mesaj ve isteklerle bekliyorum. Artı 43 660 130 1979'dan. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Şimdi yürü ya kulum, çok güzel bir cover Salih Bademci yorumuyla.

Nankördük ve Berkay kulaklarınızda olduğu harika şarkılar Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Asil Gök bu güzel şarkının hemen öncesinde Ne Oldu Böyle isimli yepyeni çalışmasıyla Viyana FM'deydi. Akif Özcanlısınız, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Özlem Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum Akif Bey. Biz de buradayız demiş, bir şarkı da ben istiyorum. Kime zarar Demet Özdemir'den çalarsanız sevinirim demiş. Aldık bile listeye, hemen gönderelim. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.

Hasan Öncel ve Tamam Aşkım kulaklarınızda oldu. Öncesine Demet Özdemir ve Kime Zarar radyolarınızdaydı. Akif Özcan devam ediyor. Selma Hanım bizimle. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Çok mutlu bir pazartesi gününden, çok mutlu cuma gününe inşallah hep beraber mutlu olalım diyor. Amin inşallah. Haftaya nasıl başlarsak öyle de bitiririz inşallah diyor. Haydi inşallah öyle olsun. Ben de aynı güzellikleri size ve tüm dinleyicilerimize diliyorum. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizinleyiz. Artı 43 660 130 1979'dan da güzel mesaj ve isteklerinizi tabii ki bekliyorum sevgili dostlarım. Şimdi şöyle bir sevme diyelim. Mahsun Kırmızıgül yorumuyla gelecek bu güzel çalışma. Ardından Elif Kaya, Robert Atemo, Gülşen, Serdar Ortaç ve daha neler neler. Siz de artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarla programa dahil olabilirsiniz. İyi akşamlar.

0: Sabahlara.
1: Akif Özcan.
2: Robert Hatemo ve Vara Vara isimli bu yepyeni çalışmasını sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi Gülşen ve yeni şarkısı İtaat Yok'la programımız devam edecek. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerleyiz. Güzel mesajlarınızla programın yavaş yavaş sonlarına doğru ilerliyoruz. Hemen şöyle bir mesaj daha paylaşayım. Sevgili Mustafa'cığım bizlerle. İyi akşamlar diliyorum abicim. İyi yayınlar. Ben de bir şarkı istiyorum. Serdar Ortaç'tan çalarsan sevinirim. Sana bırakıyorum seçimi demiş. Tamamdır. Az sonra çalacağım Serdar Ortaç. Sonra Betül Demir gelecek. Viyana FM'de Akif Özcan.

Bunda bile ve Betül Demir kulaklarınızda oldu. Selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Hep buradayım. Kasap dükkanındayım işte diyor. Sami Baba, İsveç Malmö'ye selamlar, sevgiler. Çalışmaya devam. Allah kolaylık versin sana ve tüm sevdiklerin için gelsin güzel şarkılar. Şengül Hanım Allah Allah diyor. Eyvallah. Şimdi Emre Fel ve Merdan isimli güzel çalışmasıyla devam edecek program. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla birlikteyiz. Yavaş yavaş vedaya doğru ilerliyoruz.

0: istemem yar.
1: Vay vay vay vay. Gülizay'la Hava Civa'yla kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Böylece tatil dönüşü ilk yayınımızla, haftanın ilk programıyla sizlerle buluşmuş olduk. Efendim hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. İnşallah yarın salı akşamında yeniden Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde birlikte olmayı ümit ediyorum. O vakte kadar kendinize iyi bakınız. Tabii ki kulağınız Viyana FM'de olsun. Birazdan haberlerimiz, hemen ardından Melih yayında olacak. Bizden ayrılmayın. Değerli sponsorlarıma, Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya da katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Herkes kendi işine isimli bu güzel çalışmayla veda ediyorum. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. ViyanaFM.com web sitemiz. Ayrıca tabii ki mobil uygulamamızı App Store ve Google Play'den indirebilir ve Viyana FM'i dünyanın neresinde olursanız olun kesintisiz dinleyebilirsiniz dedikten sonra vedamızı ediyoruz. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Tiferçan. Viyan FM. Viyan FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gidiyor. Görüşmede Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Çalışan emeklilere vergi avantajı geliyor. Avusturya hükümeti emeklilik yaşına ulaştıktan sonra çalışmaya devam edenlere yönelik vergi teşvik paketi hazırlıyor. 2027'de başlaması planlanan aktif emeklilik uygulamasıyla şartları karşılayan kişiler yılda 15 bin euroya kadar vergiden muaf gelir elde edebilecek. Düzenlemeden yaklaşık 90 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Viyana'da güneş tutulması yaşanacak. Viyana 12 Ağustos Çarşamba günü 1999'dan bu yana görülecek en güçlü kısmi güneş tutulmalarından birine tanıklık edecek. Tutulma saat 19.22'de başlayacak ve 20.13'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu sırada güneşin yaklaşık %85 ila 89'u ay tarafından örtülecek. Uzmanlara göre Viyana'da bir sonraki kısmi güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de yaşanacak. Tam güneş tutulmasının ise 3 Eylül 2081'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tirol depremle sarsıldı. Tirol eyaletinin Hohenlohe bölgesinde cuma günü sabah saat 6.42 sularında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. Başbakanın çocuk bakımı iş değil, sözleri tepki çekti. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, çocuk bakımını iş olarak görmediğini söylemesi üzerine eleştirilerin hedefi oldu. Gelen yoğun tepkilerin ardından Stoker, sözlerinin yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi ve "Çocuk bakımı iştir" açıklaması yaptı. Viyana'da kuyumcuda silahlı alarm. Viyana'nın 18. bölgesinde maskeli ve silahlı olduğu belirtilen bir kişi kuyumcuya girdi. İş yerinde bulunan 4 çalışan kaçarken bölgede çok sayıda polisle Kobra ve Vega özel birlikleri sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışmaları sürüyor. E-scooter'la çocuğa çarpıp kaçtı. Viyana'nın 20. bölgesinde 16 yaşındaki genç bir e-scooter sürücüsü, kaldırımda yürüyen 8 yaşındaki bir kız çocuğuna çarparak olay yerinden kaçtı. Polis tarafından takip edilen sürücü silahla ateş açılarak durduruldu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü ateş ederek durdurdu. Viyana'nın 21. bölgesinde trafik kazasına karıştıktan sonra polisten kaçan bir sürücü şehir genelinde uzun süren kovalamacının ardından A4 otoyolu Simmering bölgesinde yakalandı. Kaçış sırasında sürücünün birden fazla trafik kazasına neden olduğu belirtildi. Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklerini ateş etti. Macaristan plakalı aracın sürücüsü gözaltına alındı. Sosyal medyada tanıştılar, sonu ölüm oldu. Aşağı Avusturya'nın Langenserstorf kasabasında 29 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesinin ardından 18 yaşındaki bir genç cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli ile hayatını kaybeden kişinin internet üzerinden tanıştı ve cinayetin planlı bir buluşmanın ardından yaşandığı bildirildi. Olayın sosyal medyada faaliyet gösterdiği öne sürülen sözde pedo avcısı gruplarıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Ancak bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Küçük çocuğu evine götüren yaşlı adam tutuklandı. Viyana'nın 15. bölgesinde 4 yaşındaki bir çocuğu isteği dışında evine götürdüğü iddia edilen 72 yaşındaki bir adam tutuklandı. Polis ailesinin kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada çocuğu aynı apartman bloğunda oturan şüphelinin evinde buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Viyana'daki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Viyana'nın 23. bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında 55 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Yangının itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce kendiliğinden söndüğü bildirildi. Kamyonun çarptığı bisikletçi hayatını kaybetti. Salzburg eyaletinin Talgavu kasabasında meydana gelen kazada sola dönüş yapan bir kamyonun çarptığı 32 yaşındaki bir kadın bisikletçi hayatını kaybetti. 85 yaşındaki kadın gölde hayatını kaybetti. Salzburg eyaletindeki Wallerze gölünde yüzen 85 yaşındaki bir kadın yüzme şamandırasının yanında hareketsiz halde bulundu. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Viyana'da bugün sıcak hava etkili olacak. Viyana çevresinde bugün sıcak bir gün bekleniyor. Gece sıcaklığı 20 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneşe karşı dikkatli olması öneriliyor. şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM haberleri. Viyana FM. Gurbette.